0: Reklama Citrus'ze.
1: Tu pul yaklavek çirdeba, mokos uku lizingi çekizliya şeni makanis girebulebis tanha, dğesebi iqo. Dağfiksire garac xati saytze mogoçertili ji, an dagvikavşirdi nomerze 0322 244 600.
2: Radio Citrus'i sareklamo samsakhovri. 577 40 10 28. Ახალი რადიო. FM 97.3. Citrus'i. Batumshi.